0: Yahudin bu ne fuwe, Nasara'in tibi ivvis gotigge macha kunune, adi Nasara'in bu ne fuwe, Yahudin tibi ivvis gotigge macha kunune, evreng ehin ebunani, evrenge foy, ebahi Tauratay Injil kiyawa ule haluge, hama efaday nudanna mihun, ebahi Arabinge kafirun ves buni, evrenge bunun fadayne, fahen evren khilafe ulunu kantaka medu qiyamet duahun evrenge meduga Allah hukum kurabbanete
1: divehi fm divehi nayaku numadiha 1 megahertz
2: Alinur